Şankinak çok nakı İşçanım Olacak Ambara Tangara Ah Demekte sen De vodya zuta ziko şako zile Rahat o molekula dinamile Mi utu varadın tübet ne file